0: anakku kusubalo yo perjonggolo igih kulo katos pundi eyang
1: ojo maju nak ojo batu oh petoro alur di sana iki sopo sejati kusubalo aduh jen kondisi alur di sana.